0: radio.
1: Manya kurdum nicamet lakime caninden yüzde havuzul fiddutavlerin. Manya kurdum nicamet lakime caninden yüzde havuzul.

anlağıl kim Yok o gavurur gülemeray Nece hubz işte ma ağlıdan Nenge yakşan Korunur veli vay vay Gamimiz gelen niye sağlıdan Aramam yüzün katı halıdan Aynelemen kuzu koşunu Senge iş tuhmatın, eyle bağını vur gülemen ey, beni çok duyuz

Na ki bulsayım utiyay nüktedan. Yeni kumnumu seni fikir ettin ya canından.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Shubalayib bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishib kelgan, bay bay bay bay. Shu shumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Shumalak yeb, men bunaqa shumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy shumalak ekan. Rangi ham shumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas shumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Men aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedim? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

0: Ория Донода реклама.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Telefon qilyapti, uyda o'tirsam, begona nomer. Aytdim, to'y bo'lsa kerak dedim-da, shuna ko'tarib. Alo. Sen Mahra be? Kim? Sen Mahra be? Ben de keçiriz. Opa bu Mahra be telefonu var. Siz adaşı çıkıp kaldınız. Benim için kodunun altı ortaya bu ses gereği. De kop koydum. İrtas günü yine telefon kıl yaptı. Kurtarmasam yine kıl yaptı. Yeee. Kurtarım. Alo. Sen Mahra be? Bir kıl ağız. O her günü gepleşedikten adam iken de o. Salam alıyor. Buradan Mahra be? Opa bu Mahrapan telefonu var. Siz adaşı yapsınız ki çeyme itken ben sizge. Bu bana telefonu, bu numarayı başa kımayın. Bana ki 90'lı, Mahrapan 91'li bize gerek. Dip kop koydum. Yine telefon kılı yaptı da. Alo. Dedim ate avazım yok ankalım. Sen Mahrapan? Mahrapan erkek mi? Sen ayal dedi. Ha ben sizge erkeğin avazını yapar yapman ki dedim. Bir haftadan beri şu drama yapman sizge. Opa bu Mahrapan telefonu var. Bu bana telefonum. Adaşı yapsız. Sen siz kimsiz dedi. Eğer avaz ahım ben deyip koysam barku. Mahrapadan hem kıp telefon kıladı ki ben gördüm. Ben ettim. Tur yıl tiyatr halini sütü okup nime gene yarış kılama dedim. Şu bir de hatını yok atanmasam nime kıyıp ben dedim. Bir gün telefon kıladı eteyle hep kurtardım. Şuna kurtardım da. Vay öyle. Mahra be. Mahra be. Mahra be mi verip koydu. Vay öyle. İrtalep mektepte kurudu mu dedi.
7: Mektepten gelip az yine dam alamam dedi. Buklap kayıt durmadı ama. Vay bizi kimler getirip gitti.
6: Şükrat sen mi diyordu ülkesi bize gerek. Ha mamma. Asırda cenaze edip kop koydum. Bir uşandan ki kurtuldum şu anasıl ama. Bayağı ayol uçağında ki bir mertte yaptı bu kumar. Kaytarıp kısa mı kurtarmayıp? Benimce ayıtayım onu mu bugün? Bu mahrapanı ölgenini eşitip borgen. Bu mahrapanı özü çıkıp kutuagen bunu. Tasavvurluyun cenazeye borsayız ölgen adam turgen bizi. Opa ya tıldan kagen ya özü ketuargen.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Shakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasi 2026 xalqaro olimpiadasiga mezbonlik qiladi. O'qotar qurolni o'z ixtiyori bilan topshirganlar mukofotlanadi. Dunyoda har 5 odamdan biri saratonga chalinadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, Jarayon dasturi Oriyat Dono radiosida va bugungi mavzuyimiz
4: mahsulot sifatini va xavfsizligini ta'minlashda bozor nazorati va mexanizmlarini joriy qilinishi. Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi davlat nazorat bo'lim boshlig'i Islom Xotamov dasturimiz mehmonlari yana bir bor xush ko'rdik. Xo'p, endi beradigan savolimiz TrisUz va Blacklist TrisUz axborot tizimlari.
3: Voy, bu nima?
4: Ha, bu
3: Islomga nimalar bular?
4: Mana shu tizimlar mahsulot xavfsizligini ta'minlashda qanaqa ahamiyatga ega?
5: Endi Blacklist degani sal nima deydi, ana bo'lishi mumkin, nima qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Qora ro'yxat deymiz.
3: Black bu qora, list demak ro'yxat. Demak qora ro'yxat.
5: Endi bu qora ro'yxat qora ro'yxatga tushgan mahsulotlar haqida gap ketyapti. TrisUz platformasi, bu bizning texnik jihatdan tartibga solish agentligining TrisUz platformasi muhtaram prezidentimiz tomonidan 91-sonli qarorlariga asosan ishlab chiqildi. Ya'ni raqamlashtirish faoliyatimizni raqamlashtirish yuzasidan ham keng ko'lamli ishlar olib borildi. TrisUz tizimida juda ham mana metrologiya, standartlashtirish, muvofiqlikni baholash, davlat nazorati, barcha tizimlarni o'zida mujassamlashtirilgan. Ya'ni bunda TrisUz platformasida alohida Blacklist TrisUz moduli bor. Bu yerda bizni texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan aniqlanayotgan, ya'ni texnik reglament talablariga javob bermaydigan, ya'ni xavfli, sifatsiz mahsulotlar kiritib boriladi. Bu kiritib boriladi Blacklist ro'yxatiga, ya'ni nomuvofiq mahsulotlar. Bular tizim ochiq iste'molchilar uchun, sotuvchilar uchun, tadbirkorlar uchun ochiq, ya'ni bemalol foydalansa bo'ladi. Qanaqa mahsulot nomuvofiq chiqdi o'zi? Bu yerda juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Hozirgi kunda mana o'yinchoq mahsulotlarimiz bor, bolalar o'yinchoqlari. Bolalar o'yinchoq mahsulotlarida asosan aniqlanayotgan kamchiliklar juda ham ko'p. Masalan, formaldegid o'zda ximiyoviy tarkibi bo'yicha bolalarni sog'ligiga ta'sir qiladigan, undan keyin mana shum ovoz chiqaradigan o'yinchoqlar bor. Ya'ni detsibeli belgilangan me'yordan juda ham baland. U bolani eshitishiga ta'sir qiladigan, salbiy ta'sir qiladigan mahsulotlar bor. Undan tashqari qurilish mahsulotlari bor, mana qurilishda foydalanilayotgan armatura mahsulotlari, undan tashqari elektrotexnika mahsulotlari bor. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi, ya'ni konditsioner mahsulotlarimiz energiya samaradorlik bo'yicha nomuvofiqligi aniqlandi. Bu tizim nima beradi? Hozirda bu tizim ogohlantirish, iste'molchilar o'sha mahsulotlardan ogoh bo'lsin, nomuvofiq mahsulotlardan bemalol ochiq foydalanish uchun bemalol kirib ko'rsalar bo'ladi. Biz kelajakda bu tizimni, ya'ni boshqa vazirlik idoralarining axborot tizimlari bilan integratsiyalashni yo'lga qo'yganmiz. Shu yo'lda hozir ishlar olib boryapmiz. Ya'ni bitta narsani aytib o'tadigan bo'lsak, mana XaritUz birjada sotib olinayotgan mahsulotlar bo'yicha, mana qurilish mahsulotlari bo'yicha nomuvofiq mahsulotlar biz aniqlayapmiz, tizimga kirityapmiz, u qurilish obyektiga borishi mumkin. Ya'ni foydalanishi mumkin. A u qurilish obyektida kimlar yashaydi? O'zimizning xalqimiz, nima deydi, qora ko'zlar yashaydi-da. Ertaga xudo ko'rsatmasin, har xil holat bo'lishi mumkin.
3: Sifatsiz demak, mahsulot kirib ketgandan keyin qurilish u ko'ngildagidek
5: bo'lmaydi. Asosiy qurilishi nima deydi, fundamentini nima tashkil qiladi? Albatta mahsulot tashkil qiladi. Ya'ni sement, beton, armatura mahsulotlari. O'sha mahsulotlarni hozir bizda nomof chiqdimi, o'sha tizimdan xarid o'z tizimidan cheklash choralarini ko'rish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Undan tashqari qurilish gazni inspeksiya bilan birgalikda hamkorlikda ishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni shaffof qurilish tizimi bor ularni. Shaffof qurilish tizimi orqali bizda nomof chiqqan mahsulotlarni, qurilish obyektida chiqqan mahsulotlarni bizga tekshirgan holatda, ya'ni ishlab chiqaruvchini tekshirgan holatda bir-birimizga ma'lumotlarni olib borib, bir-birimiz bilan ishlashni yo'lga qo'yganmiz.
3: Avval bunaqa bo'lmagan.
5: Avval bunaqa bo'lmagan. Hozir mana juda ham o'sha islohot davri deymiz. Birgalikda ishlab, ishlamasak mana xalqaro tajribadan ham ko'ryapmiz-da. Hozir mana chetga chiqishlar bo'lyapti. Birgalikda xalqaro tajribani o'rganish uchun avvalambor hukumatimizga, rahbariyatimizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Shu imkoniyatlarni yaratib beryapti-da bizga. Shu orqali biz ko'ryapmiz amalda, praktikada qanaqa bo'lyapti xalqaroda. Ya'ni vazirlik, idora, bozor nazorat organlari bir-biri bilan ishlamasa, bir-biri bilan
4: aloqani
5: qo'ymasa, u nazorat qilib bo'lmaydi bozorni.
3: Va uni natijasi ham yomon bo'lar ekan-da, qarang, bir-biri bilan o'zaro ishlamasa, sifatsiz mahsulotni qurilish mollariga kirib ketishi, kelajak avlodning qo'liga yetib borishi, ya'ni o'yinchoqlarni nazarda tutyapman. Bu masalada hammasi bir-biriga uzviy bog'langan. Keyin ertaga o'tiramiz, bitta zilzila bo'lsa, nimaga yorilib ketdi? Nimaga bir qimirlasa, ag'darilib tushdi deb o'tiramiz. Bu hammasi o'sha nazoratdan boshlanadi va siz hozir aytganingiz bilan men Google'ga kirdim. Men vatandoshlarimizga yuzlamoqchiman, aynan blacklist .tris.uz mana shuni yozdim. Muxlisimni ko'rishingiz mumkin. Hozir yuqorida konditsioner dedilar-ku. Aynan qarang, bu yerda yozib qo'yilgan hammasi va mani hozir e'tiborimni tortgani qarang. Ishlab chiqaruvchi ko'rsatganidan ko'proq elektr energiyasi iste'mol qilinadi. Ko'proq to'kiydi. Energiya samaradorligi pasportida ko'rsatilgan darajadan past.
4: Bu konteyner haqida
3: qizib ketish xavfi ortadi, qurilmani xizmat muddatini qisqartiradi. Ya'ni bu o'sha black ro'yxatga tushgani mahsulot
4: javob bermaydi. Yo'riqnomadagi nimalarga javob bermaydi, standartlar.
3: O'sha mana xarid qilishingizdan oldin bemalol kirib, mana hammasini ko'rishingiz mumkin ekan. Mana yog'ochlar bor ekan bu yerda.
4: Qaysi brendni nomini yozib-a?
3: Ha.
4: Endi
3: mana metal, mana qarang, metallar bor ekan hammasi mana agar qurilishda ishlatmoqchi bo'lsangiz.
4: Metalni qo'ying, eng qizig'i bu bizni oziq-ovqat mahsulotlarimizga ham sifatsiz, yaroqsiz mahsulotlarni kirib kelayotganida biz kundalik iste'mol qilamiz va bugun juda ko'pchiligimiz bilmaymiz aslida nima yeyayotganimizni. Farzandlarimiz nima yeyayotganini, ayniqsa mana bu tayyor pishiriladigan mahsulotlar bor-ku, tez tayyor bo'ladigan.
5: Tez tayyor bo'ladigan.
4: Ha, endi haqiqatan ham-da gohida arzonroq deb olamiz, masalan.
3: Aka, bu axborot tizimida oziq-ovqatlar bormi yoki
5: yo'q? Oziq-ovqatlar yo'q, men boshida ta'kidlab o'tganimdek, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari bizdan alohida bo'ldi, ya'ni alohida qo'mita tashkil qilindi.
3: Shunga biriktirsa bo'lar ekan endi.
5: Endi o'shalarni
3: iste'molchi, masalan, qurilishga alohida
4: oziq-ovqat ham tekshirsiz bo'ladi.
5: Ha, bu bo'yicha alohida qo'mita tashkil qilindi, ularni o'zi nazoratda amalga oshiradi. Biz oldin amalga oshirardik. Bu nima deydi? Vakolatlar bir-biriga qayta-qayta takrorlanishi bor edi-da. Masalan, biz amalga oshirganimizdan keyin yana qaytib siz ham o'sha narsani
3: hamma alohida bir tekshirib
5: chiqardi. Hozir unda yagonalashtirildi. Tadbirkor ovora bo'lmaydi.
3: Bitta xulosa beriladi.
5: Bitta xulosa beriladi. Nazoratni ham ularni o'zi amalga oshiradi bozordagi oziq-ovqat mahsulotlari.
4: Xo'p, ana endi Yevropa ittifoqi va Turkiya tajribasi O'zbekistonda bozor nazorati tizimini joriy etishda qanday asos bo'ldi? Boya o'sha xalqaro tajribalar, xalqaro hamkorliklar haqida gapirdingiz. Shu mavzuni davom ettiramiz.
5: Bu tizim bo'yicha qanday bizga o'rganganimiz mana yaqinda Yevropa ittifoqini TAIX tizim TAIX anons bo'yicha, ya'ni dasturi doirasida, Yevropa ittifoqining TAIX dasturi doirasida ekspertlar keldi. Ya'ni Polshadan, Belgiyadan ekspertlar. Bunda bizni nazorat, ya'ni inspektorlarimiz, texnik jihatdan tartibga solish sohasi nazorat inspektorlarimiz uchun barcha hududdagilar jalb qilindi. Buni اگر ده اینسپکتور بو وظیفه‌نی باجرات کن اینسپکتور اگر اینسپکتور بو تزم تشونماسه بلماسه ارتگه بو تزم ایشگه تشمایدی شونو چون هم اوقش بولدی 3 کن موبایلی ده جوده هم سمارالی بولدی یعنی منا شو سیفتی گیت تزمین ایتیب من که رپکس یعنی بر برگی اخبارات معلوماتن اوزاتش اوشه تزمین عمال ده کردی قنده ایشلیدی بر بر بلن قنقه معلوماتلار اوزاتادی یورق نامه‌لرنی کردیک، اونا بازار نظارت ارگل‌لرنی، اوندان تاشکار منا خفن ریسک باقلنگن، یعنی محصولات خفن باخولش که باقلنگن تزم، اوش تزمانی کردیک، یعنی اوش تزم‌لرنی بذار اوزمزده خدا خالص قانونمز منا قانونمز تصدیقلنگن دانسون، منا 12 ای مدت کویگمز، اوش مدت آرالگده تزم‌لرنی حاضر باش لگمز، خدم مکنن، اوش تزمانی ishlab chiqamiz خدا خالصه جوده هم سمارالی بولده بو تزم
4: اوز البته سماره بولده ده اون من اولگنده بار بر منه شو فکر المشکن یخشه خر دایم یعنی سیز یون اطراف دگیلریز بلن فکر المشکن اینگیز یخشه دیمک بزنه فکرلرمز اوزارا همکارلگیمز او خلقرا مخیاسته بولسه یعنی یم یخشه
5: خود دشونده بو اوز اوزمزدن منه قانونه یا که منه یقارده ایتی بودتلا باترگه اوز اوزدن قویب قویسک ارتگه بو تدبرکار اچون استعمال اچون ناتوغرش لشم ممکن اوز قانون قنده پیدا بله و خلقه را تجربه انه ارگنه اوزمزدن ملی منه اوزبیکستان دگه موسلشترلگن حالت عمل دگه jarayonlarimizga moslashtirilgan holda keraklisi olinadi undan. Keraklisi olinadi, o'sha kerakli bilan to'ldiriladi, uyg'unlashtiriladi. Shu orqali qonunimiz, tizimimiz ishlaydi.
3: Juda ham soz. Dasturimizning so'nggi savoli bor. Bitta qo'shiq, keyin reklamadan keyin gaplashamiz.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Har qanday vaziyatdan yo'l topa olaman.
3: Ilgari nima ish qilgansiz?
2: Damas haydaganman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: Prija donode reklama.
1: Garzinka harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishtirayotganiga, bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib kel. Sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Mana aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Telefon qilyapti, uyda o'tirsam. Begala nomer. Aytdim, to'y bo'lsa kerak dedim-da, shuna ko'tarib. Alo. Sen Mahrapa? Kim? Sen Mahrapa? Aytdim, kechirasiz opa, bu Mohirapani telefoni emas, siz adashib tushib qoldingiz, manimcha kodini noto'g'ri tergan bo'lsangiz kerak deb qo'yib qo'ydim. Ertasi kuni yana telefon qilyapti, ko'tarmasam yana qilyapti deb ko'tarib, alo, san Mohirapa, bir xil ovoz. U har kuni gaplashadigan odam ekanda, u solamali yo'q birdan Mohirapa. Opa, bu Mohirapan telefoni emas, siz adashyapsiz, kecha ham aytganman sizga, bu mani telefonim, bu nomerga boshqa qilmang, maniki 90li, Mohirapa 91li bo'lsa kerak deb qo'yib qo'ydim. Yana telefon qilyapti-da. Alo dedim, atay ovozim yo'g'on qilib. Sen Mohirapa? Mohirapangiz erkakmi? Sen ayol deydi. Ha, men sizga erkak ovozda gapiryapman-ku dedim. Bir haftadan beri tushuntirolmayapman sizga, opa, bu Mohirapani telefoni emas, bu mani telefonim. Adashyapsiz. Sen siz kimsiz deydi. Agar avaz ohimman deb qo'ysam borku, Mohirapadan ham ko'p telefon qiladi keyin menga. Men aytdim, 4 yil teatralingizni o'qib nimaga erish qilaman dedim. Shu bitta xotinni yo'qota olmasam nima qilib yurtman dedim. Bir kun telefon qilib ataylab ko'tardim. Shuna ko'tardim-da. Vay öyle. Mohirapa? Mohirapa? Mohirapa mı verip koydu? Vay öyle. İrtalep mektepte kurudu mu dedi? Mektepten gelip az yine dam olamam dedi. Buklap kayıtıp durmadı. Vay kızı kimler gidecek gitti. Şükrat sen mi? Diyordu ülkesi bize gerek. Ha mamma. Asırda cenaze edip koyup koydum. Bir uşandan ki kurtuldum şu anasıyla ama. Bayağı ayol uşağındaki bir mertte yaptı bu okuma. Kaytarıp kısama kurtarmayam. Benimce ayteyim onu mu bugün? Bu Mohirapani ölgenini eşitip borgen. Bu Mohirapani özü çıkıp kutuagen bunu. Tasavvurluyun, cenazeye borsayız, ölgen adam turgen bizi. Opa ya tıldan kagen, ya özü ketuargen.

tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon